Korsan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Korsan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, müzik müzesi, mutfak dedikodusu, yeni keşifler, şefin tavsiyesi, doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com müzikmutfağı@karnaval.com Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzik Müzesi.
1: Dame Myra Hess, 12 yaşında burs kazanarak Kraliyet Müzik Akademisi'ne giren, 17 yaşında efsanevi orkestra şefi Sir Thomas Beecham'la sahne alan İngiliz piyanist Myra Hess, 2. Dünya Savaşı sırasında Ulusal Galeri'de verdiği bir dizi konserle ünlüdür. Savaş sırasında bombalar isabet eder korkusuyla Londra'daki müzik mekanları kapatılmış, Hess Ulusal Galeri'yi öğle arası konserlerine ev sahipliği yapmak için kullanma fikrini ortaya atmıştı. Myra Hess, 2. Dünya Savaşı sırasında Alman bombardıman uçaklarının hedefi olmamak için tüm konser salonlarının gece karartıldığı bir dönemde Londra bombardımanı sırasında 6 yıl boyunca yaklaşık 2000 öğle konseri düzenleyerek büyük üne kavuştu. Konserler Trafalgar Meydanı'ndaki Ulusal Galeri'de yapıldı ve Hess'in kendisi de bu konserlerin 150'sinde sahne aldı. Londra halkının moralini yüksek tutmaya yaptığı bu katkıdan dolayı Kral 6. George 1941'de ona Britanya İmparatorluğu nişanının Dame Commander unvanını verdi.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Mutfak Dedikodusu.
1: Mozart sevip saydığı bir besteci olan Haydn'a "Üstadım siz hariç tüm diğer besteciler eşek be" diye dert yanmış. 18. yüzyılın sonunda Viyana'da amatör olarak piyano çalanların sayısı 6000'den fazlaymış. Bariton Leonard Warren, 1960 yılında Metropolitan Operası'nda Verdi'nin "Morir Tremenda Cosa" (Ölmek Çok Önemli Bir Şey) aryasını seslendirmeyi bitirdiği sırada sahnede hayatını kaybetmiş.
2: Müzik Mutfağı Tadımlık'ta lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık sözler. Keman konçertoları içinde en zengin ve en baştan çıkarıcı olanı Max Bruch tarafından yazılmıştır. Joseph Joachim.

Müziksever de Max Bruch'la ilgili bir şeyler söylediğinizde onlardan duyacağınız ilk söz keman konçertosu olacaktır. Bestelenişinden bu yana Bruch'un keman konçertosuna yönelik ilgi hiç azalmadı. Hatta bestecinin cenazesinde dahi konçertonun o muhteşem adagio bölümü çalınmıştı. Alman besteci yaşadığı yıllarda büyük ün yapmıştı ama ölümünden sonra birkaçı dışında hemen hemen tüm eserleri unutulup gitti. İşin asıl ilginç yanı, Max Bruch çok iyi bir piyanisti ama en sevdiği enstrüman keman olduğu için piyanist Bruch ruhumuzu doyasıya besleyen en duygulu sayfalarını keman için bestelemişti.

Piyano müziğim sıkıcı ve önemsiz. 10 yıldır piyano için tek bir nota bile yazmadım. Aslında enstrümanla ilgilenmediğim için piyano için hiçbir şey yaratamıyorum. Max Bruch'un mektuplarındaki piyano hakkındaki olumsuz görüşlerini okurken ve hayatının sonlarına doğru yazdığı iki piyano ve orkestra için La bemol minör konçertosunu dinlerken bunların aynı kalemden çıktığına inanmak zor. Bu konçerto Amerikalı piyano ikilisi Sutro kardeşlerin siparişi üzerine bestelenmişti ama daha ziyade bestecinin onların piyano çalışından etkilenmesi konçertonun bestelenmesinin ana nedeni olmuştu. Konçerto aslında ork ve orkestra için yazılmış bir suite'in yeniden ele alınışıydı. Ancak zaman içinde eser daha tuhaf değişimlere maruz kaldı. Sutro kardeşlerin eserin üzerinde Bruch'tan habersiz başka değişiklikler yapmalarının ardından 50 sene boyunca eser unutulmaya yüz tuttu. Neyse ki konçertonun özgün kopyaları meydana çıktı ancak eserin değeri tartışılmaya devam etti. Ama neticede iki piyano için konçerto müzik dünyasına geri dönmüştü.

Kariyerinin sonlarına doğru Bruch, Hamburg Konservatuvarı'nda teori öğretmeni ve yetenekli bir klarnetçi olan oğlu Max Felix için iki eser yazdı. Opus 83, klarnet, viola ve piyano için 8 parça ve klarnet, viola ve orkestra için Opus 88, konçerto. Bruch, alto ses aralığının yumuşak tınısını çok sevdiği için her iki eserde de klarneti viola ile birleştirdi. Bruch'un klarnet konçertosu neredeyse hiç bilinmiyor ancak 8 parça günümüzde yeniden ilgi görüyor. 8 parça Bruch'un 42 yıl boyunca hiç oda müziği eseri bestelememiş olmasının ardından oda müziğine dönüşünde temsil ediyordu.

ruh 80. yaş gününü huzur içinde geride bırakırken yaratıcı çabalarının geç bir döneminde oda müziğine geri dönmeyi seçti. İki yaylı çalgılar beşlisi ve bir yaylı çalgılar sekizlisi besteledi. Öldüğünde bu eserler henüz yayınlanmamıştı ve nihayet yayınlandıklarında da opus numaraları olmadan piyasaya sürüldüler. Yaylı çalgılar sekizlisi bu ruhun son büyük bestesiydi. Sekizliği 82 yaşına girdiği 1920'de besteleyen bu ruh enstrümantasyonda önemli bir değişiklik yaptı. İkinci cellonun yerine bir kontrabas koydu. Bu değişiklik zaten dolu olan topluluğa ek bir derinlik ve yankı kattı. Ve bu ruhun sekizlisinde müziğin orkestra tınısına yaklaştığı birçok pasaj yer aldı.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamanızdan müzik eksik olmasın efendim.

Borusan Klasik'te bu hafta sonu sıcak geçecek. Yaz düşleri teması altında toplanan farklı müzikal renkler, ruhumuzu yaz güneşi gibi ısıtan ışıltılı melodiler, romantik yaz akşamlarının tatlı esintisi, ferah notalar, aşk şarkıları, renkli ritimler, çok boyutlu bir müzik seçkisi. Güneş, deniz, toprak, rüzgar, aşk, belki biraz daha fazlası. Bir yaz zamanının kaygısız havasının ruhunu yansıtan büyüleyici notalar, düşsel bir müzik yolculuğu. Hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Bu hafta sonu yaz düşleri temasının çekim alanına giren Borusan Klasik, ışıltılı melodilerin etrafında dolaşıyor. Ruhumuzu yaz güneşi gibi ısıtan ışıltılı melodiler, romantik yaz akşamlarının tatlı esintisi, ferah notalar, aşk şarkıları, renkli ritimler, farklı müzikal renkler, çok boyutlu bir müzik seçkisi. Bir yaz zamanının kaygısız havasının ruhunu yansıtan büyüleyici notalar eşliğinde, sıcak yaz aylarının ilhamıyla tasarlanan yaz düşleri, hafta sonunda sizleri düşsel bir müzik yolculuğuna çıkaracak.

Borusan Klasik'te bu hafta sonu sıcak geçecek. Yaz düşleri teması altında toplanan farklı müzikal renkler, ruhumuzu yaz güneşi gibi ısıtan ışıltılı melodiler, romantik yaz akşamlarının tatlı esintisi, ferah notalar, aşk şarkıları, renkli ritimler, çok boyutlu bir müzik seçkisi. Güneş, deniz, toprak, rüzgar, aşk, belki biraz daha fazlası. Bir yaz zamanının kaygısız havasının ruhunu yansıtan büyüleyici notalar, düşsel bir müzik yolculuğu. Hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

20. yüzyılın en büyük İspanyol bestecilerinden Katalan asıllı Federico Mompu, kendi memleketinin folklorundan Katalan müziğinin ruhunu dünyaya yansıtan başyapıtlar yarattı. Paris Konservatuvarı'nda Isidor Philipp'in öğrencisi olarak piyano eğitimi gören Mompu, Fauré, Debussy ve Satie'nin müzik dilinden etkilenmiş ancak empresyonist geleneğe kapılmak yerine müzik tarihinin kökeninden başlayarak yeni bir yol izlemeye karar vermiştir. Mompu ilhamını geçmişten alsa da Erik Satie'nin müziğiyle güçlü bir benzerlik taşıyan piyano minyatürleri ve şiirsel şarkılar bestelemiş, müzik tarzını Primitive Vista olarak tanımlamış, söylemekten çok ima eden, iddia etmekten çok sorgulayan, düşünceli bir müzik dili yaratmıştır. Genellikle çocuk melodilerini anımsatan, sade müzikler besteleyen Federico Mompu, Katalan kırsal manzarasının özünü anlattığı banyolar, çocuk sahneleri, şarkılar ve danslar gibi eserler bestelemiş, Musica Callada, sessizliğin müziği olarak adlandırdığı 4 kitabı ile özgün tarzının en iyi özetini sunmuştur. Geçmişle gelecek arasında zamansız bir köprü kuran, çağımızın en evrensel Katalan bestecisi Federico Mompu, renkler, sesler ve imgelerle dolu incelikli yapıtlarından seçtiklerimizle Ağustos ayı boyunca Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

Büyücüktüm, küçücüktüm. Oltayı attım denize. Bir üşüşüverdi balıklar. Denizi gördüm. Bir uçurtma yaptım, telli duvaklı. Kuyruğu ebem kuşağı renginde. Bir salıverdim gökyüzüne. Gökyüzünü gördüm. Büyüdüm, işsiz kaldım, aç kaldım. Para kazanmak gerekti. Girdim insanların içine. İnsanları gördüm. Ne yardan geçerim ne serden, ne denizlerden ne gökyüzünden ama bırakmıyor son gördüğüm, bırakmıyor geçim derdi. Oymuş diyorum zavallı şairin görüp göreceği.

Dünya zengini, bulutlar, dağlar, akar ve akmaz sular, yağmur, rüzgar, yaprak, cümbüşüyle beni şaşırtan renkler, bütün doğa tansıklarıyla benim, ne zenginim, ne zenginim. Kuşlar ki kuşlar ki kuşlar, bütün börtü böcek, düşen yaprak, yağan kar, bütün sesler duyabildiğim, hepsi benim, hepsi benim, ne zenginim, ne zenginim. Umutlarıyla, acılarıyla, sevileri, kahırlarıyla, gözyaşları, kahkahalarıyla, bütün insanlar benim, ne zenginim, ne zenginim. Bütün dillerdeki sözcükleri benim için yarattı insanlar, bütün sözlükler benim, bütün sözler benim, ne zenginim, ne zenginim. Ne parayla, ne senetle, ne tahville, ne bonoyla, ne de malla, mülkle alınıp satılabilir. Tapusu yok, fiyatı faturası yok, her ne varsa dünyada hepsi benim, ne zenginim, ne zenginim. Işık, gün ve gece ve karanlıkla aydınlık ve gürültü ve suskunluk, yaşadıkça bunların hepsi benim. Dünyadaki en zenginim ve ben yaşarken de ölünce de herkesinim, ne zenginim, ne zenginim.

Bu hafta sonu yaz düşleri temasının çekim alanına giren Borusan Klasik, ışıltılı melodilerin etrafında dolaşıyor. Ruhumuzu yaz güneşi gibi ısıtan ışıltılı melodiler, romantik yaz akşamlarının tatlı esintisi, ferah notalar, aşk şarkıları, renkli ritimler, farklı müzikal renkler, çok boyutlu bir müzik seçkisi. Bir yaz zamanının kaygısız havasının ruhunu yansıtan büyüleyici notalar eşliğinde, sıcak yaz aylarının ilhamıyla tasarlanan yaz düşleri, hafta sonunda sizleri düşsel bir müzik yolculuğuna çıkaracak.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Boşluğa Atlayış. İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine. Yazan Aykut Köksal, Mehmet Nemutlu. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Köksal. Yayın Koordinatörü Pınar Gökbayrak. Editör Aslı Uzdil. Tasarım ve Yayın Kimliği Aykut Köksal. Basım Öncesi Hazırlık Mehmet Ali Çelik. Arketon Yayınları 151 sayfa. 1. Basım Haziran 2020.

Kitabın adı olan Boşluğa Atlayış, İlhan Osmanbaş'ın 1965-1966 yıllarında solo keman ve dört çalgı için yazdığı yapıtın ve bu çalışmaya kaynak olan radyo programının başlığı. Kitabın içeriğini Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu'nun 1999'da Açık Radyo'da İlhan Osmanbaş'ın müziği üzerine gerçekleştirdiği söyleşi oluşturuyor. Uzun yıllardan beri İlhan Osmanbaş'ın müziğini ele alan çalışmaları birlikte sürdüren Köksal ve Nemutlu, Açık Radyo'daki söyleşiyi bestecinin seslendirilmiş yapıtları eşliğinde sunmuşlardı. Bu kitapta ise ele aldıkları yapıtların partisyon sayfalarından örnekler yer alıyor. Böylece Osmanbaş'ın üretiminin önemli bir boyutu olan grafik notasyon da doğrudan örneklerle söyleşiye eşlik ediyor. Ele alınan yapıtlar, Osmanbaş'ın müziğinin ağırlık noktasını oluşturan 1946-1986 yılları arasındaki dönem üzerinde yoğunlaşıyor. Aykut Köksal ve Mehmet Nemutlu, 2015'te müzikolog Kıvılcım Yıldız'ın eşliğinde Perpetuum Mobile adlı Osmanbaş monografisini yayınlamışlardı. Bu monografi, müzik insanlarının Osmanbaş üzerine yazdıkları makalelerin yanı sıra İlhan Osmanbaş'ın kendi yapıtları üzerine kaleme aldığı açıklama metinlerini ve ayrıntılı bir katalog dökümünü içeriyordu. Boşluğa Atlayış, Arketon Ses serisi içinde Açık Radyo programlarından yola çıkarak yayımlanan kitapların üçüncüsü.

Açık Radyo'da her çarşamba saat 14.30'da yayımlanan Boşluğa Atlayış programlarını dinleyenlerin başında İlhan Osmanbaş geliyordu. Biz Osmanbaş'ın dinlediğini ya da kayıtlardan dinleyeceğini biliyorduk. Ama bu durum programlarda yaptığımız değerlendirmeleri etkilemiyordu. Yıllar sonra kendisiyle yapılan bir söyleşide Osmanbaş şunları söyleyecekti. Keşke bir öğrencimiz kalksa, sizin bu yazdığınız çok yanlış, eskimiş, köhne dese. Bunu belki bir tek bugüne kadar benim eserlerimi ele alarak söylüyorum, Aykut Köksal yaptı, Mehmet Namutlu'yla birlikte. İlhan Osmanbaş'ın eserleri şu tarihlerde, şu modern hareketin göstergesi ama 1970'lerden sonra

öyle bir döneme geldi ki Osman Baş kendisini tekrar ediyor. Bir takım olmadık kolaylıklara kaçıyor gibi şeyleri tek Aykut Köksal söyledi ve buna çok sevindim. Sadece tek bir kişinin bile çıkmış olması bayağı mutluluk verici. Osman Baş'ın aktarımı epey abartılı olsa da kendi üretimine nedenli mesafeli bakabildiğini ve eleştirel değerlendirmelere nedenli açık olduğunu gösteriyor. Pek az sanatçıda görülebilecek bir özellik ve büyük bir kendine güven.

Aykut Köksal 1952'de doğdu. Orta öğrenimini Saint Benoît Fransız Lisesi'nde tamamladıktan sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 1985'e dek İstanbul Üniversitesi Bizans Sanatı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi bölümlerinin öğretim kadrosu içinde yer aldı. 1995'ten 2018'e Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültelerinde 2000-2005 yılları arasında Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümünde, kuruluşundan 2010 yılına dek Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programında, yine kuruluşundan 2020'ye dek İstinye Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders verdi. 2005-2006 eğitim döneminde Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne'ın mimarlık bölümünde diploma projeleri danışmanlığını yürüten ve aynı okul tarafından konuk öğretim üyesi olarak jürilere davet edilen Aykut Köksal'ın Zorunlu Çoğulluk, Mimarlık ve Sanatta Dilin Süreksizliği başlıklı kitabı 1994'te, Anlamın Sınırı ve Karşı Notlar başlıklı kitapları 2009'da, Barok Dönüşüm, Müziğin Modernleşme Serüveni 2020'de yayımlandı. Kurucuları arasında yer aldığı Açık Radyo'da pek çok program gerçekleştiren Köksal, çeşitli çağdaş sanat ve fotoğraf sergilerinin küratörlüğünün yanı sıra 2004 yılında 1. İstanbul Mimarlık Festivali'nin, 2005 yılında mekansal müzik çalışmalarını konu alan Ses Mekan sergisinin küratörlüğünü yaptı. Aykut Köksal 2015'ten 2019'a dek mimarlık ve kent kitapları yayımlayan Daimon Yayıncılığın genel yayın yönetmenliğini sürdürdü. Ağustos 2019'dan bu yana Arketon Yayınları'nın genel yayın yönetmenliğini yürütüyor.

1966 Karadeniz Ereğli doğumlu Mehmet Nemutlu ilk kompozisyon derslerini Muammer Sun'dan aldı. 1985'te Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 2 yıl Necil Kazım Akses'in öğrencisi oldu. 1987'den 1999'a kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda İlhan Osmanbaş'la çalıştı. Sanatta yeterlilik çalışmalarını 2002'de Hasan Uçarsu'yla tamamladı. 1990'da İzmir Soroptimiz Kulübü'nün 1995'te BP'nin düzenlediği bestecilik yarışmalarında birincilik ödülü aldı. Açık Radyo'da çağdaş müzik programları hazırladı. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta çağdaş müzik üzerine oturumlar düzenledi. Müzik analizi, alımlaması ve çağdaş müzik konuları üzerine kitapları ve makaleleri vardır. Çeşitli yurt içi ve yurt dışı festival ve konserlerde yapıtları seslendirildi. Mehmet Nemutlu, 1994'ten bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Kadrosu'nda.

Borusan Klasik'te bu hafta sonu sıcak geçecek. Yaz düşleri teması altında toplanan farklı müzikal renkler, ruhumuzu yaz güneşi gibi ısıtan ışıltılı melodiler, romantik yaz akşamlarının tatlı esintisi, ferah notalar, aşk şarkıları, renkli ritimler, çok boyutlu bir müzik seçkisi. Güneş, deniz, toprak, rüzgar, aşk, belki biraz daha fazlası. Bir yaz zamanının kaygısız havasının ruhunu yansıtan büyüleyici notalar, düşsel bir müzik yolculuğu. Hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Aria. Borusan Klasik'te Füsun Özgüç'ün hazırladığı Aria'yı dinlediniz.

Çalgıların Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Her hafta olduğu gibi bu haftaki programımızda da kulaklarımızda ses sarhoşluğu yaratan sıra dışı yorumlar, etkileyici ve yaratıcı düzenlemeler yer alıyor. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakalım ve yaptığı yenilikçi çalışmalarla geniş kitlelere ulaşmanın yolunu keşfeden Arjantinli çelist Sol Gabetta'ya kulak verelim.

Sol Gavetta'nın Rus, Fransız ve İspanyol bestecilerin şanson ve aryalarının yeni düzenlemelerine yer verdiği albümü Cantabile'den Gabriel Fauré'nin Pavan'ını dinledik. Sol Gavetta'ya Charles Olivier Monro yönetimindeki Prag Filarmoni Orkestrası eşlik ediyordu. Sol Gavetta şimdi Rossini'nin Sevil Berberi Operası'nın baş karakteri Figaro'nun hareketli ve neşeli aryasını seslendiriyor. Largo al factotum.

Üniceli Sol Gabetta'nın Cantabile adlı albümünden Rossini'nin Sevil Berberi operasından Largo al Factotum adlı ariyeyi dinledik. Sanatçıya piyanist Mihaela Urseleasa eşlik ediyordu. Sevilen opera aryalarının ya da şarkılarının enstrümantal düzenlemeleri müzik tarihinde her zaman popüler olmuştur. Sol Gabetta'da Cantabile albümüyle bu geleneği devam ettirmiş ve tabii ki cello. İnsan sesine en yakın çalgılardan biri olarak görülen cello, doğuştan şarkı söyleme yeteneğine sahip olduğu için bu düzenlemeler için en çok tercih edilen çalgı olmuş. Örneğin 19. yüzyılın önemli çelistlerinden besteci Alfredo Piatti, sevilen operaların temaları üzerine virtüöz cello parçaları bestelemiş, Verdi'nin operalarını yeniden düzenlemişti.

Viyolonsel repertuarının en önemli bestecilerinden biri olarak kabul edilen Alfred Piatti'nin Verdi'nin Lucia di Lammermoor operasının temaları üzerine giriş ve varyasyonlarını viyolonselci Adrian Bradbury, piyanist Oliver Davis eşliğinde seslendirdi. Müzik her seferinde farklılaşmalı diyen İsveçli basçı ve besteci Lars Danielsson kendi adını taşıyan kuartetiyle birlikte yaptığı çalışmalarla büyük beğeni topluyor. Kendine özgü bir müzik dili yaratmayı başaran sanatçı, klasik müzik eğitimi görmüş ve müziğe viyolonsel çalarak başlamış. Belki de bu yüzden kontrbas çalışı viyolonsel eğitiminden izler taşıyor. Ünlü kontrbasçı bestelerini klasik müzikten ilham olarak yaratırken caz doğaçlamalarında yer veriyordu. Kulağımıza yabancı gelmeyen klasik müzik melodilerine farklı bir renk, ayrı bir zenginlik katan Lars Danielsson'un Libre Me adını taşıyan albümü Gabriel Fauré'nin Requiem'inin tüylerimizi diken diken eden Libre Me bölümünden almış. Şimdi gelin Lars Danielsson dörtlüsünden melodisiyle zihinlerimize kazınmış o muhteşem bölümü Libre Me'yi dinleyelim.

Lars Danielsson dörtlüsü Libre M albümüne ilham veren Gabriel Forin'in requieminden Libre M adlı bölümü seslendirdi. İmzasını taşıyan albüm sayısı 20'yi aşan İsveçli basçı Danielsson ilk kez 1987 yılında geldiği ülkemize, daha sonra sayısız kere gelerek çok sayıda konser vermişti. Türk seyircisinin ona ilham verdiğini söyleyen sanatçı, Türk müzikçilerle de işbirliği yaparak akustik ve elektronik gitar çalan Bilal Karaman'ın Patika albümünde ona eşlik etmiş, albüme ismini veren Patika adlı parçada birlikte çalmışlardı.

Klasik müzik temelli eserler üreten ünlü müzikçi Daniel Son, büyük besteci Bach'a hayran çoğu caz müzisyeni müziğe Bach'la başlamıştır. Ben de standart tonda doğaçlama yapacaksam aklıma önce büyük besteci Bach gelir diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor. Özellikle günümüzde Bach'ın müziklerini caz diliyle yorumlayan müzikçiler çok ilgi çekiyor.

Herskovic üçlüsü ve onlara katılan klasik kemancı Philip Quint'ten Johann Sebastian Bach'ın Goldberg varyasyonlarının Arya bölümünü dinledik. Piyanist aranjör Matt Herskovic, Bach 21 adını taşıyan albümünde yaptığı düzenlemelerde Bach'ın müziğinin bütünlüğünü korurken parçalardaki yeni seslerin ve renklerin yaratıcı keşfi için bizlere epey bir alan açıyor. Herskovic'in kalıcı üçlüsüne katılan klasik kemancı Philip Quint, üçlüye bu çalışmada sorunsuz bir şekilde uyum sağlamış. Bach'ın caz formundan keyif alıp almamak size kalmış ama bu oldukça keyifli bir kayıt olmuş. Çalgıların şarkısında şimdi başa dönelim ve programımıza ilham veren Foren'in pavanını bambaşka giysiler içinde sahneye davet edelim.

Çek orkestra şefi ve kornist Radek Baborak ve ansambl Baborak'tan Gabriel Forem'in Pavan'ını dinledik. Çalgıların şarkısı burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikte kalın, Borusan Klasik'te kalın.

Bu hafta sonu yaz düşleri temasının çekim alanına giren Borusan Klasik, ışıltılı melodilerin etrafında dolaşıyor. Ruhumuzu yaz güneşi gibi ısıtan ışıltılı melodiler, romantik yaz akşamlarının tatlı esintisi, ferah notalar, aşk şarkıları, renkli ritimler, farklı müzikal renkler, çok boyutlu bir müzik seçkisi. Bir yaz zamanının kaygısız havasının ruhunu yansıtan büyüleyici notalar eşliğinde, sıcak yaz aylarının ilhamıyla tasarlanan yaz düşleri, hafta sonunda sizleri düşsel bir müzik yolculuğuna çıkaracak.